0: şey kadar falan eğitim görsene. Ana avastır sağlığına var.
1: Görüşürüz.